0: Mana. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Rade Gucci'da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Mutfağı.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar tehlikeli anlar yaşadı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede eğitime bir gün ara verildi. Şırnak'ta da sağanak dereleri taşırdı. Tutuklu Bolu Belediyesi eski başkanı Tanju Özcan dahil 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Tanju Özcan'ın irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması talep edildi. CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmeyi hayırlı olsun diye yorumladı. CHP lideri Özel Burcu Köksal'a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gidiyor. Samsun ve Ordu'da gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda aralarında doktorların da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar soruşturmasında anne de tutuklandı. Daha önce 33 kişi tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade talebinde bulundu. Manisa Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un neden olduğu kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Acı'nın annesi ve babasının gelinlerini açtığı davada ara karar çıktı. Mahkeme heyeti babaanne ve dedenin torunlarını ayda iki gün görmesine hükmetti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Atimoğulları terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Askeri liselere giriş sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 7 kişi için gözaltı kararı verildi. ABD Başkanı Trump Çin'e gidiyor. Trump Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi ancak İran'a yönelik sert söylemlerini sürdürdü. Çin lideriyle İran meselesini uzun uzun konuşacaklarını söyledi. Birleşmiş Milletler gübre gemileri Hürmüz'den geçemiyor. 45 milyon kişi açlığa sürüklenebilir uyarısı yaptı. Eurovision şarkı yarışmasında 70 yılın en büyük krizi yaşandı. İsrailli şarkıcı sahnedeyken soykırımı durdurun sloganıyla protesto edildi. Ülke genelinde şiddetli yağmurlar var. Bahar sağanaklarıyla dolu hortum yıldırım oluşabilir.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni cuma günü yapılacak. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Gençler Birliği Trabzonspor'u ağırlayacak, maç saat 20.30'da. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Merve Dinçel Kaburat kadınlar 53 kiloda altın madalya kazandı. Galatasaraylı oyuncu Torreira Beyoğlu'nda bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradığı saldırgan gözaltında.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro Ekspertiz.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: Emeklilere bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Tarım işletmelerine 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli kredi desteği verilecek. Geçen yıl 25 lira olarak açıklanan yaş çay taban fiyatı bu yıl 35 lira olarak belirlendi. 2025'te e-ticaret hacmi %52,2 arttı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Just feel the music.

Pepsi'den pazara kadar her günü bir dans pistine, bir podyuma çevirebilirsiniz. Herkese günaydın. Metro FM'desiniz. Lady Gaga ve Doechii'yi buluşturan bu şarkı Runway, aynı zamanda Şeytan Marka Giyer 2 filminin de müziklerinden bir tanesi. Böyle bir yürüyüşle, böyle bir podyum yürüyüşüyle başladık yayına. Biraz gecikmeli tabii. Yani trafik. Keşke hep yürüyüş olsa, hep bir podyumda yürür gibi yürüsek ama yollardayız.

0: dinleyenler, onların arabaları çamurlu, çamur yağdı. Biraz hava böyle, biraz da serinleyecek, onu da söylemek lazım. Gün içinde böyle, İstanbul için söylüyorum, 11 ile 16 arasında böyle yine yağış geçişleri bekleniyormuş. Peki nasıl bugün hava? İstanbul 23'e 16, dediğim gibi 11 ile 16 arasında birazcık yağmur var. Ankara 21'e 11 yağmurlu, İzmir ise güneşli bir gün yaşayacak. 20
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapı

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi
5: Kredi. Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele Kılçık hocam.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
12: Büyük rahatlık Paytr.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
14: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
15: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
14: Tıkla gelsin.
16: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
17: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
18: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
0: Metro FM.
2: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

içersiniz sabah sabah? Böyle bir soruyla geldim. Merak etmeyin, yani istediğiniz şeyi size getiremeyeceğim. Ama şöyle bir sıralama çıktı karşıma. En iyi Türk içecekleri sıralaması. Zaman zaman böyle lezzetlerle ilgili sıralamalar çıkar. Ve onlardan biri en iyi Türk içecekleri sıralaması. Sizce zirvede hangisi vardır? Ya da şöyle başlayalım. Nereden başlayalım? Hadi 5'ten başlayalım. 5'ten 1'e doğru gidelim. 5. sırada boza var. Seveni var, sevmeyeni var. Seveni çok sever, sevmeyeni hiç sevmez, öyle bir şey. 4. sırada ne var? 4. sırada ne olduğunu söyleyemem. Yayındayım çünkü. 3. sırada ne var? Salep var. Evet. 3. sırada salep. 4 mü? Ha, peki onu söyleyemiyorum. Tamam. 3'te salep var. Salep. Ha, peki. 2. sırada ayran var. 1 numarada Türk kahvesi olmuş. Çay nerede diye soracak olanlar varsa, çay ilk 10'da değil. Yani en iyi 10 içecekten biri değilmiş. 10 Türk içeceğinden biri değilmiş. Böyle bir gerçek var karşımızda. Metro FM'deyse hadi U2 dinleyelim. Bitter Without You.

0: Mori ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat.
9: Gelsin mi?
10: Gelsin!
9: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
10: Tıkla gelsin.
11: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
12: Diye evinizde.
13: Reklamlar.
14: Yazın en güzel yanı ETS.

0: al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz Metro
4: FM. Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

En çok sorgulayacağımız şey gerçeklik algımız olacak. Bu bir gerçek. Bad Style, Silver Nights, Metro FM'deydi. Şimdi, hadi biraz yakın geçmiş. Snoop Dogg'un nefis şarkılarından bir tanesi David Guetta remixiyle

0: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Reklamlar.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
7: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar tehlikeli anlar yaşadı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede eğitime bir gün ara verildi. Şırnak'ta da sağanak dereleri taşırdı. Tutuklu Bolu Belediyesi eski başkanı Tanju Özcan dahil 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Tanju Özcan'ın irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması talep edildi. CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmeyi hayırlı olsun diye yorumladı. CHP lideri Özel Burcu Köksal'a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gidiyor. Samsun ve Ordu'da gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda aralarında doktorların da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar soruşturmasında anne de tutuklandı. Daha önce 33 kişi tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade talebinde bulundu. Manisa Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un neden olduğu kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Acı'nın annesi ve babasının gelinlerini açtığı davada ara karar çıktı. Mahkeme heyeti babaanne ve dedenin torunlarını ayda iki gün görmesine hükmetti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Atimoğulları terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Askeri liselere giriş sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 7 kişi için gözaltı kararı verildi. ABD Başkanı Trump Çin'e gidiyor. Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi ancak İran'a yönelik sert söylemlerini sürdürdü. Çin lideriyle İran meselesini uzun uzun konuşacaklarını söyledi. Birleşmiş Milletler gübre gemileri Hürmüz'den geçemiyor. 45 milyon kişi açlığa sürüklenebilir uyarısı yaptı. Eurovision şarkı yarışmasında 70 yılın en büyük krizi yaşandı. İsrailli şarkıcı sahnedeyken soykırımı durdurun sloganıyla protesto edildi. Ülke genelinde şiddetli yağmurlar var. Bahar sağanaklarıyla dolu, hortum, yıldırım oluşabilir.

0: Aktiz Finans Haberlerini sunar.
1: Emeklilere bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Tarım işletmelerine 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli kredi desteği verilecek. Geçen yıl 25 lira olarak açıklanan yaş çay taban fiyatı bu yıl 35 lira olarak belirlendi. 2025'te e-ticaret hacmi %52,2 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. Kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde

0: Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Always metro, metro. Forever metro, metro.
1: Non-stop, non-stop metro. Cemil Orhan'la Morning Club, Club devam ediyor. Right, the Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

olacak. Belki bazılarınız için çok çok özel bir gün. Ama hepiniz için özel gün olması çabası içindeyiz en azından güne başlarken. Marshmallow Friends bunun için burada.

Ardından Coachella'da sahneye çıktı. Tabii eleştirildi de Justin Bieber orada YouTube'dan şarkıları açıp onlara eşlik ettiği için. Ama yıllar sonra da yeniden dünya onu dinlemeye başladı. Justin Bieber ve Nicki Minaj. Bido and a Beat Metro FM'deydi. Şimdi Jack Jones ve Mabel'la devam. Ring ring.

0: David Keda yine enerjiyi en tepeye çıkardı. Merak etmeyin, oradan hiç inmeyeceğiz. Sadece bir reklam molamız var. Reklamlardan sonra yine en sevdiğiniz şarkılar.
1: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Arabanı arabam nokta koma, değerinde Trink Sat.
10: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
9: Tıkla gelsin.
11: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
12: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
13: Metro FM.

0: Reklamlar. Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Network.
1: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

0: yaptığı bir araştırma var. Acaba kimler kullanıyor bizi diye bir araştırma yapmışlar. Hem cinsiyet olarak hem yaş olarak. Önceleri tabii erkekler ağırlıktaydı. Yapay zeka kullanma konusunda, ama artık ChatGPT'de erkek egemenliği azalıyormuş. Kadınların yavaş yavaş çizgisi yukarı doğru gidiyor. Yaş konusunda da şöyle bir gerçek var. Eskiden evet daha genç kesim kullanıyordu, ama artık gün geçtikçe daha yaşlı ya da daha yaşı olgun olanlar diyelim daha çok kullanmaya başlamış. Evet, en çok kullanan hala 25 ile 34 arası. İkinci sırada 18 ile 24 var, ama 35-44 arası ve 45-54 arasının da her geçen gün daha çok kullandığı bir alan haline geliyor yapay zeka. Yani yakın bir gelecekte belli ki yaşı büyük olan büyüklerimiz artık çok bir şey sormayacaklar bize. Yani ihtiyaç hissetmeyecekler. Artık onlar da birçok şeyi yapay zekadan öğrenecekler ya da yapay zekayı kullanarak işlerini yapmaya devam edecekler. Bakalım yapay zekayı mı kullanacağız, yapay zeka mı bizi kullanacak? Hep bu soru işareti aklımızda. Şimdi Kişa ile TikTok'la devam ediyorlar.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
0: Limitsiz hit müzik. Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Metro FM bu mevsimde çok güzel. Günaydın. Metro FM.

0: Tam 10 yıl önce çıkan Suicide Squad filminin de soundtrack'iydi bu şarkı. Ve zirveleri zorlamıştı. YouTube'da 1 milyar barajını zaten çoktan geçti. Lil Wayne, Sucker for Pain'le 10 yıl önceye gittik. Şimdi bir reklam molamız var. Reklamdan sonra bugüne döneceğiz ve bugün ne kutlanır?
1: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Reklamlar.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
4: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Zaman öyle bir şey ki içine kattıklarımızla yaşadıklarımızla tabii bu belirleniyor, bu oluşuyor. Yani hayatın içinde de acılar da var, bayramlar da var, mutluluklar da var. Bugün de öyle bir gün. Hem içinde çok hepimizi çok üzen bir olayın yaşandığı bir anma günü, hem de bir bayram günü, öyle bir gün. İsterseniz şöyle yapalım, anmayla başlayalım. Yani acı kısmıyla başlayalım, sonu tatlıya bağlansın. Sonunda bayram kısmından bahsedeyim. Bugün şöyle önemli bir anma günü. Bugün Soma maden faciasında kaybettiğimiz 301 madencimizi andığımız gün. 12 yıl önce maalesef bugün çok kötü bir olay, çok büyük bir facia yaşanmıştı. Kalbimizin böyle en derin yerinde sızlayan bir kömür karası bir acı 12 yıl önce yaşandı. Soma maden faciasında hayatını kaybeden madencilerimizi unutmayalım, unutturmayalım. Hepsini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Yine dünyamıza veda eden isimlerden biri caz dünyasının prensi, trompetin ve sesin sahibi Chet Baker 1988'de dünyamıza veda etmişti ve Que Sera Sera diyen Hollywood'un gülen yüzü Doris Day'i de andığımız bir gün. Dediğim gibi önce anmalarla başladık. Şimdi geçelim kimler doğmuş. Bugün doğan isimlerden bir tanesi bir müzik dehası Stevie Wonder doğmuş. 25 Grammy ödüllü, düşünsenize. 25 Grammy ödülü alan müthiş bir deha bugün doğmuş. Robert Pattinson, Alacakaranlık, Batman, birçok filmde izlediğiniz o karizma adam 1986'da bugün doğmuş. Dennis Rodman bir basketbol efsanesidir. NBA'in yaramaz çocuğu, rebound kralı bugün doğmuş. Ve yine ülkemizin en sevilen aktörlerinden bir tanesi Selçuk Yöntem'in de bugün doğum günü. Ve geçelim, bugün bayram dedim. Bugün ne bayramı? Tamam, bayram kısmını en son söyleyeyim. Bugün ne günü? Bugün Dünya Kokteyl Günü'ymüş. Alkol sağlığa zararlıdır diyerek alkolsüz kokteyllerden bahsedebilirim. İçecekleri karıştırabildiğiniz bir gün. Yani portakal suyuyla vişne suyunu birbirine karıştırıp bugünü kutlayabilirsiniz. Bir de humus günüymüş. Gastronomi meraklıları için lezzetli bir gün. Belli ki Orta Doğu lezzeti, humusun da günü. Ve bugün ne bayramı? Bugün hepimizin bayramı. Hele ki benim için çok özel. Çünkü sonuçta dilimle, sonuçta Türkçe konuşarak işimi yapıyorum, ekmeğimi kazanıyorum. Ama hayatın içinde her zaman çok çok özel bir yeri var Türkçenin. Bugün Türk Dil Bayramı. 13 Mayıs 1277 Karamanoğlu Mehmet Bey o meşhur fermanını yayınlar. Der ki bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil kullanılmaya. O hep kulağımızda olsun. Çok güzel bir dilimiz var. Harika kelimelerimiz var. O kelimeleri hep kullanalım. Türk bir dil bayramı kutlu olsun. Önümüzdeki saat görüşmek üzere.

0: yolculuğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Bize huzur lazım.
5: Reklamlar.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklendi. Mahsur kalanlar tehlikeli anlar yaşadı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede eğitime bir gün ara verildi. Şırnak'ta da sağanak dereleri taşırdı. Tutuklu Bolu Belediyesi eski başkanı Tanju Özcan dahil 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Tanju Özcan'ın irtikap, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından cezalandırılması talep edildi. CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmeyi hayırlı olsun diye yorumladı. CHP lideri Özel Burcu Köksal'a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gidiyor. Samsun ve Ordu'da gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda aralarında doktorların da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar soruşturmasında anne de tutuklandı. Daha önce 33 kişi tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade talebinde bulundu. Manisa Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un neden olduğu kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Acı'nın annesi ve babasının gelinlerini açtığı davada ara karar çıktı. Mahkeme heyeti babaanne ve dedenin torunlarını ayda iki gün görmesine hükmetti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Atimoğulları terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Askeri liselere giriş sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 7 kişi için gözaltı kararı verildi. ABD Başkanı Trump Çin'e gidiyor. Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine dair olumlu sinyaller verdi ancak İran'a yönelik sert söylemlerini sürdürdü. Çin lideriyle İran meselesini uzun uzun konuşacaklarını söyledi. Birleşmiş Milletler gübre gemileri Hürmüz'den geçemiyor. 45 milyon kişi açlığa sürüklenebilir uyarısı yaptı. Eurovision şarkı yarışmasında 70 yılın en büyük krizi yaşandı. İsrailli şarkıcı sahnedeyken soykırımı durdurun sloganıyla protesto edildi. Ülke genelinde şiddetli yağmurlar var. Bahar sağanaklarıyla dolu, hortum, yıldırım oluşabilir.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni Cuma günü yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Gençler Birliği Trabzonspor'u ağırlayacak, maç saat 20.30'da. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Merve Dinçel Kaburat kadınlar 53 kiloda altın madalya kazandı. Galatasaraylı oyuncu Torreira Beyoğlu'nda bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradığı saldırgan gözaltında.

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: Emeklilere bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Tarım işletmelerine 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli kredi desteği verilecek. Geçen yıl 25 lira olarak açıklanan yaş çay taban fiyatı bu yıl 35 lira olarak belirlendi. 2025'te e-ticaret hacmi %52,2 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
4: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Sevgili veliler, baş başa kaldık mı? Çocuklarınızı okula bıraktınız. Tamam. O çocuklardan size bir mesaj olsun bu şarkı. Üçüncü saate başlarken I'm Learning'i dinledik. The Silent Partner Metro FM'deydi. Bir kez daha günaydın. Şimdi David Guetta bizimle Gun Gun Gun. We

0: Bitch a dat.
1: Ne diyor bu arkadaş diye merak ediyorsanız, diyor ki hiçbir şey zorunlu değil ama her şey serbest. Kimdir? Dope Boy, Hollandalı, Surinam asıllı Hollandalı bir rapçi. Hans Kazan şarkının adı. Hans Kazan da Hollanda'nın ünlü bir sihirbazıymış. Ben de yeni öğrendim. Onun böyle sihirle bir anda böyle paralar kazandığından falan bahseden bir şarkı. 2 ayda 9 milyon izlenmiş. TikTok gibi, işte Instagram videoları gibi birçok yerde de kullanılıyor bu şarkı. Son dönemin popülerlerinden. Metro FM'desiniz. Teuzo'yla Mega I Follow'la devam ediyorlar.

0: haciz.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Arabanı arabamla takoma, değerinde tüm sat.
6: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
7: Limitsiz hit müzik.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Mayıs'ın sonunda bol bol bayram, bol bol tatil, yollara çıkacaksınız. Aman ha, iyi yağ seçin, doğru yağ seçin. Hadi gelin seçelim. Mobil 1, güvenilir ve yenilikçi 50 yıllık mirasını sürdürürken aynı zamanda gelişmiş tam sentetik yağ teknolojisiyle de endüstride çığır açmaya devam ediyor. Zorlu koşullarda bile uzun motor ömrü sunan Mobil 1 tam sentetik yağ serisi çok yüksek sıcaklıklarda bile aşırı ısınan motoru korumaya devam ediyor. Mobil 1'in yenilikçi mirasından ilham alan ve birinci sınıf bileşenlerden oluşan bu Triple Action Formula teknolojisi motorda yer alan birikintileri ve tortuları da azaltarak motor temizliğine yardımcı oluyor. Tabii motor yağında kullanılan teknolojiler kadar aracınıza en uygun motor yağını seçiyor olmak da çok önemli. MobilOil.com.tr'de yer alan gelişmiş hangi yağ uygulaması sayesinde sadece araç şase numarasıyla aracınıza en uygun, en güvenilir motor yağı tek tıkla karşınıza çıkıyor. Ayrıca size en yakın mobil yetkili satıcısı konusunda yönlendirerek yağınızı en güvenilir noktalardan almanız veya araç bakımı için size yardımcı oluyor.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

Coğrafi olarak bir yerden bir yere gitmek çok pahalı. Yani şehir içinde bile bir yerden bir yere gitmek pahalı. Benzin harcıyorsunuz ya da bilet harcıyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim, zaman yolculuğu yapmak bedava. Hadi gelin toplanın. Şimdi sizi şöyle 70'lerin sonuna götürmek istiyorum. 70'lerin sonunda çıkan öyle bir şarkı var ki dünyayı salladı ki o şarkı da aslında başka bir şarkıdan ilham aldı. Donna Summer'ı dinliyorlar ABBA üyeleri. Diyorlar ki Hot Stuff, o zaman çıkan o şarkı, Hot Stuff gibi bir şey yapalım. Sonra işte bu hit çıkıyor ki bu hit daha sonra başka hitleri de beraberinde getiriyor. Mesela Madonna'nın Hang Up'ı da bu şarkıdan esinlenmişti. İşte o şarkı ABBA Gimme Gimme Gimme bizi 1979'a götürsün.

0: Expertiz.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

0: Reklamlar. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
3: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.
4: Rade Gucci'da Prada, a Dolce Gabbana, I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

Takvimin içinde ışıl ışıl parlayan bir ay Mayıs. Yani görünce zaten içine bayramlar serpiştirmemek mümkün değil. 1 Mayıs'la başlar, sonrasında böyle bayramlarla devam eder. 19 Mayıs Atatürk'e Anma Gençlik ve Spor Bayramımız var mesela yaklaşan. Sonrasında bu yıl Kurban Bayramı da denk geldi Mayıs ayının içine. Bir saat önce bahsetmiştim, şimdi de yeniden tekrar bahsetmek isterim. Bugün de bayram, bugün de Türk Dil Bayramı, kutlu mutlu olsun. Dünyada yani herkesin konuştuğu bir dil var ama her milletin dili yok. Hiçbir milletin bu kadar güzel bir dili yok. Türkçe çok güzel bir dil, muhteşem bir dil. Ne olur kıymetini bilelim, ne olur koruyalım, iyi kullanalım. Çok böyle bozmayalım dilimizi. Dilimiz çok kıymetli. Bugün bunun bol bol altını çizmek lazım. Ben Cemil Orhan. Yarın sabah 7 ile 9 arasında yine Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de olacağım. Evet, yabancı dilde şarkılar çalacağım size. Ama Türkçe konuşacağız. Anlaştığımız dilden konuşacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Yarın görüşürüz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni cuma günü yapılacak. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Gençler Birliği Trabzonspor'u ağırlayacak, maç saat 20.30'da. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Merve Dinçel Kaburat kadınlar 53 kiloda altın madalya kazandı. Galatasaraylı oyuncu Torreira Beyoğlu'nda bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradığı saldırgan gözaltında.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Emeklilere bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Tarım işletmelerine 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli kredi desteği verilecek. Geçen yıl 25 lira olarak açıklanan yaş çay taban fiyatı bu yıl 35 lira olarak belirlendi. 2025'te e-ticaret hacmi %52,2 arttı.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
10: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: diye evinizde.
1: Reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Metro FM'in 40 şarkılık listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. 5 numarada Dominic Fike,

0: yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Bu haftanın zirve sahibi değişmemişti. Bieber Reza featuring Faithless, New Religion.

0: En uygun
1: reklamlar. Türkiye'de ilk kez yılın enlerini üniversite öğrencileri belirliyor. Spordan sanata, müzikten sosyal medyaya 36 kategoride favorilerine üniversiteödülleri.com'da oy ver, Türkiye'nin enlerini sen belirle. 16 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek ödül töreni ve gece sonunda Arem Arman'ın sahne alacağı After Party'ye katılmak istiyorsan, sınırlı sayıdaki %50 öğrenci indirimli biletler paso.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Yabancı Müzik Radyosu Metro FM.
1: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Radyo.com.tr'de reklamlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbirine ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
0: Limitsiz. Metro FM. Ride with the mob. Hamdulillah. Check in with me. And do your job. Ferg is the name. Pinballer did the chain. Tono for the watch. Prezi playing.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni cuma günü yapılacak. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Gençler Birliği Trabzonspor'u ağırlayacak, maç saat 20.30'da. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Merve Dinçel Kaburat kadınlar 53 kiloda altın madalya kazandı. Galatasaraylı oyuncu Torreira Beyoğlu'nda bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradığı saldırgan gözaltında.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM. Metro FM.

Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
2: She a little freak, she for the street.

0: I just rolled them all.
1: Reklamlar. Marketing and Media Alliance pazarlamanın nabzını tutuyor, ritmini yeniden tanımlıyor. 14 Mayıs İstanbul Swiss Hotel, Collective Pulse Powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmatürkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM.tr Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Amai

0: Metro FM'de expertiz. Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emeklilere bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Tarım işletmelerine 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli kredi desteği verilecek. Geçen yıl 25 lira olarak açıklanan yaş çay taban fiyatı bu yıl 35 lira olarak belirlendi. 2025'te e-ticaret hacmi %52,2 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
6: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne ister ister
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM. In nothing else matter, I ride that Gucci to Prada.

0: diye evinizde.
1: Reklamlar. Nexsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Nexsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Volkswagen.
1: Reklama.
2: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında.
3: K-Pop.
2: Radyo K-Pop Karnaval'da.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
2: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
5: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

Nehli Misrip müzik devam ediyor. Döneminin en çok izlenen, en çok merak edilen dizilerinden bir tanesiydi. La Casa de Papel'in o efsane şarkısı. Burak Yeter'in mixiyle, sesiyle, crew'la ve şarkıya ayrı bir hava kattı. Ve üçüne birden de müthiş bir şöhret kazandırmıştı. My Life is Going On, Gürün Yıldızlar arasına katıldı. Arkasından son günlerin en güzel şarkılarından biriyle Jeannie Bocan.

0: Türkiye'de ilk kez yılın enlerini üniversite öğrencileri belirliyor. Spordan sanata, müzikten sosyal medyaya 36 kategoride favorilerine üniversiteödülleri.com'da oy ver, Türkiye'nin enlerini sen belirle. 16 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek ödül töreni ve gece sonunda Arem Arman'ın sahne alacağı After Party'ye katılmak istiyorsan, sınırlı sayıdaki %50 öğrenci indirimli biletler passo.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Sevin Yepyeni şarkısıyla Melizot radyonuzdaydı. Tek kelimeyle bizim mottomuz olacak bu şarkının sözleri. My life is a disco. Ne düşünüyorsunuz? Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Gelin oylarınızla, yorumlarınızla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz. Devam edelim.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro.

0: Marketing and Media Alliance pazarlamanın nabzını tutuyor, ritmini yeniden tanımlıyor. 14 Mayıs İstanbul Swiss Hotel Collective Pulse Powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmatürkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval. Metro
1: FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
2: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

Elimizde dolanan şarkıların başına geliyordu Second Voice ve Let Me Be. Geride bırakıp günün şanslı isimlerinden İnci, Özışık'ın favori şarkısını dinliyoruz. Pek çoğunuzun hala favorileri arasında. Tanıştığımız ilk günden bu yana bu da Afro House Mix ile 2026 model ve yepyeni Deep Fear.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
3: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online

asıl tadını sıcak yaz günlerine çıkaracaksınız Metro Boy'a. Bu güzel şarkı için teşekkürler. Yallah 15'in habercisi oldu. Adım adım ilerliyoruz günün ikinci bölümünden sonuna doğru. Enerjimiz yerinde, moralimiz her zaman olduğu gibi yüksek ve keyfimiz yerinde. O zaman Echo Vibe dinleyelim, biraz duygusallaşalım. Real Love.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

Metro FM'de yeni Mixtape Müzik devam ediyor. Liam Rimes ismi aklımıza gelince onunla birlikte hatırladığımız ilk hatta tek şarkı da diyebiliriz. Campfire the Moonlight radyonuzdaydı. Dönemin en çok sevilen filmlerinden biri Coyote Ugly'yi izleyen herkesin filmden de en çok aklında kalan melodi. Bu olmuştu o gün bugündür harika bir şarkı olarak yerini ve güzelliğini koruyor. Campfire the Moonlight'ı geride bıraktık. Topic'le devam ediyoruz. Onunla tanıştığımız bu güzel şarkıda A7S ona vokal yapıyor. Break.

AgeSA'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün

0: Burada tanıştırıyorum sizleri Melizos'tan My Life is a Disco. Günün yepyeni şarkısı oldu. Eski bir şarkının sample'larıyla da eminim hepinizin dikkatini çekti. O zaman gelin oylarınızla yorumlara sabana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Şarkı Story bölümünde paylaşımda.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: sürgün gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Metro Online'da Cengiz Radyo'da keyifli güzel bir çarşamba günü. Günün tarihi 13 Mayıs. Doğum günü partisini Büşra Dönmez için yapıyoruz. Büşra, iyi ki doğdun. Harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Metro FM'den doğum günü armağanını paketledik. Sana gönderiyoruz. Janus Blue burada. Age of Desire.

0: Reklamlar.
1: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Ben de dep var. Niye diyorum? Bütün kriterleri uyuyor. Ben de diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sen de hiperaktivite.
2: Fıkır fıkırım şu an.
3: Her şeyi oynarım.
2: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız. Lan o hiperaktivite
1: değil. Ben nereden diyorum?
2: Zillisin sen.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
5: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

Medyo bu güzel Fifth Harmony şarkısına eşlik gelen isim de Ty Dolla $ign, Work From Home radyonuzdaydı. Günün şanslı isimleri arasına girdi. Saatin şanslı ismi oldu. Burak Çelik, onun için Anima'nın yeni şarkısı geliyor. Metro FM'in son günlerde favorileri arasına girdi. Bad Angel.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emeklilere bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Tarım işletmelerine 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli kredi desteği verilecek. Geçen yıl 25 lira olarak açıklanan yaş çay taban fiyatı bu yıl 35 lira olarak belirlendi. 2025'te e-ticaret hacmi %52,2 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro, forever Metro, Metro, non-stop, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Gemin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Bugünlerde her yerde karşımıza o çıkıyor. Hu gel. Jamaican Bam Bam'la 2026 yazını adeta eser almaya hazırlanıyor. Keyifler yerinde değil müzik radyonuzda. Dünyanın dört bir yanından iyileri arka arkaya çalmaya devam edeceğim. Ben Cengiz. Saatler 17'yi gösterene dek radyonuzdayım. Tame Impala ve Genie geliyor şimdi. Drake Kula Metro FM'de.
1: Limitsiz.

arkasından sona doğru keyifli güzel bir adam atıyoruz ve o çok sevdiğimiz şarkıları yeni baştan hatırlıyoruz. Bilir Max'a bugünlerde yeni single'ıyla her saat karşımızda ama bu şarkının kıymetini de değerini de unutmayalım. David Geda'ya vokal yapıyor.

0: reklamlar. Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online.

Metro Online'da Cengiz Radyo'nun uzun son günlerin en etkileyici şarkılarından bir tanesi Bad Style'dan geldi. Silver Night. Bu kadar duygusallık yeter. Saatin şanslı ismi favori şarkısını bekliyor. Esra Gençkaya'nın isteği, Clean Bandit vokal, onlara eşlik eden Demi Lovato ve Solo Metro FM'de.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

serimize alt üst eden isim de Arash, arka arkaya çıkardığı hit şarkılar bugün bile kulaklarımızın fasını silip atıyor. Helena bu şarkıda ona vokal yaptı. Broken Angel dinledik. Geçmişten bugüne yepyeni bir şarkıyla geliyoruz. Dün sizlere tanıtmıştım. Bugün sevenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Bausa, Magnetic.

0: en uygun.
1: Reklamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
0: Around the world with Arkın.
1: Around the world.
0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Ne güzel bir say şarkısı giden Karofa. Var mı aranızda bu şarkıyı hala hatırlayanlar ve onunla dans edenler? Yolun sonunu da getirdi bence Yiğit. Saat 14'ten bu yana Metro FM'deydim. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur geri bıraktığımız dakikalar. Haberler iş yolculuğumuza Erkün Çelik Around the World ile eşlik edecek. Ben yarın yine burada yine bu güzel şarkıları çalacağım. Son şarkı David Guetta'dan geliyor. Prayer.

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS'nin.com'da.
2: Reklamlar.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emeklilere bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Tarım işletmelerine 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli kredi desteği verilecek. Geçen yıl 25 lira olarak açıklanan yaş çay taban fiyatı bu yıl 35 lira olarak belirlendi. 2025'te e-ticaret hacmi %52,2 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the
7: world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
6: dünyanın her yerinde.
7: Let's go!
6: Hadi başlayalım.

Romanyalı Alexandra Stan'in dünya sahnesine çıkış parçası. Almanya, Avusturya, İtalya, İsviçre ve Türkiye dahil 7 Avrupa ülkesinde bir numaraya çıkan, dünya çapında 200 milyondan fazla Spotify dinlemesiyle Roman sanatçıların rekorunu kıran parça. Mr. Saxo Beat radyonuzaydı. Around the World haftanın ortasında dünyayı dolaşıyor. Çarşamba akşamı saat 17. Metro Online için Cengiz'e teşekkürler. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın ve hafta içi her akşam olduğu üzere bugün de saat 19'a dek Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de garip hareketler yaparak eşlik edeceğinizi garanti ettiğim çok özel bir liste var. Özellikle 90'larda gece hayatı hızlı olanların hatırlayacağı parçalar arka arkaya radyonuzda olacak. Eğer gençseniz, 20'lerinizdeyseniz ilk kez duyacağınız parçalar da olabilir. Aman dikkat! Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle dinlemek için ücretsiz Karnaval app'i indirin. 1993'te İsveçli DJ Stonebridge, Korg M1 synth'inde bir bassline ararken yanlışlıkla bir ses buluyor. Beğeniyor ve ortaya çıkan remix tarihin kazara oluşan eserlerinden biri haline geliyor. Hit olduğunu aylar sonra Londra'da Top of the Pops'ta gördüğünde öğreniyor ve Robin S. vokalli Gary Charles'ın temel taşlarından biri. Amerika'da 5, İngiltere'de 6 numaraya yükselen Show Me Love radyonuzda. Siz de bana eğer sevginizi göstermek isterseniz Instagram'dan bir yorumunuzu, bir mesajınızı ve hatta takibinizi alın. Around the World with Arkın.

Anything But Therapy albümünden Lose Control patlamasını takip eden single, kalp kırıklığı ve uykusuzlukla yerini bulan Terry Swims parçası. Bad Dreams radyonuzdaydı. Kötü rüyalardan kurtulmanın yolu da, güzel rüyaları gerçekleştirmenin yolu da aynı. Uyanın ve harekete geçin. Around the World'desiniz, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyayı dolaşıyoruz. 2003'te İtalyan prodüktör Vito Lucente'nin Junior Jack alias'ından farklı olarak Room 5 takma adıyla yayınladığı, 1983 tarihli Oliver Cheatham Get Down Saturday Night parçasından sample olan, İngiltere'de 4 hafta bir numarada kalan, deodorant reklamıyla evrenin her köşesine sızan parça, Make Love.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world.
1: Devam ediyoruz.

2007 tarihli Good Girl Gone Bad albümünün ilk single'ı. İngiltere'de 10 hafta, Amerika'da 7 hafta bir numarada kalan Rihanna'nın kariyerini ikiye katlayan parça Umbrella'nın İngiliz House DJ'leri Seamus Haji ve Paul Emmanuel imzalı yorumu radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Romanya'yı bir kere daha ziyaret edelim. 2005'te pop boy bandı Accent'in Adrian Sina vokalleriyle dünyaya açılan Avustralyalı pop kraliçesi Kylie Minogue'a açık bir hayranlık ilanı. Hollanda'da 4, Romanya'da 2 numaraya yükselen milenyum ortasının Romanya dance dalgasının ana akıma taşınmasını sağlayan parçalarından biri. Accent ve Kylie radyonuzda. Around the World with Arkın.

Bu akşamın yapay zeka kıvrında son dönemin en komik tazminat davalarından birinin kahramanı Afro Man parçası. 2001'den kalma İngiltere'de bir Amerika'da 13 numaraya kadar çıkan Because I Got High. Algoritmanın dilinde başka bir çağda yeniden inşa edildi. Afro Man evini asılsız bir iddiayla ve usulsüz şekilde basan polislerle dalga geçtiği için. Bu arada kendi evinin güvenlik kameralarında kaydedilen görüntülerle yaptığı videolarla kendisine açılan hakaret ve tazminat davasını kazanarak hem şerif ve yardımcılara iyi bir ders verdi hem de adaletin gülümseyerek de kazanılabileceğini kanıtladı. Amerika gerçekten komik bir ülke. 2013'te 12 ardışık hafta Amerika'nın bir numarasına kalan ilham mı kopya mı sorusuna milyonlarca dolarlık yanıtıyla tarihe geçen parça. Marvin Gaye ailesinin 1977 tarihli Got to Give It Up'a benzerliği gerekçesiyle açtığı davada jüri Robin Thicke ve Pharrell'i suçlu bularak Marvin Gaye ailesinin mirası aleyhine 7.4 milyon dolarlık tazminat ödenmesine karar vermişti. Marvin Gaye parçaya söz yazarı olarak eklendi. 2015 yılından Robin Thicke, T.I. ve Pharrell Williams'ı bir araya getiren Blurred Lines Metro FM'de.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: bizde. Reklamlar. İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi. Toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
0: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world. Devam ediyoruz. And it goes a little something like this.

0: check this out.
1: Akşamüstü Eve Dönüş Partisi 1983 tarihli Run DMC klasiğini 1997'ye taşıyan Amerikalı prodüktör Jason Nevins'in kulüp yorumuyla yeniden inşa edilen Avrupa pistlerine yerleşen ve 1998 yılında Spice Girls'ın ardışık 6 İngiltere 1 numarası yapmasının seriyi durdurarak sadece 2'ye 1 satış farkla 6 hafta İngiltere listesinde zirvede kalan, dünya çapında 5 milyondan fazla kopya satan parça It's Like That radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de Ben Arkın'la Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Sesimi duyan herkese merhaba. 2021 Eurovision birinciliğinin ardından dünyaya sıçrayan İtalyan grubun Iggy Pop'un 1969 tarihli I Wanna Be Your Dog parçasına saygı duruşu. Iggy'nin bizzat dahil olduğu remix versiyonuyla ikinci hayatını bulan parça Maneskin ve I Wanna Be Your Slave. Metro FM'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Around the World with Arkın.

0: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz. Metro.

0: yerleştirme.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni cuma günü yapılacak. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Gençler Birliği Trabzonspor'u ağırlayacak, maç saat 20.30'da. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Merve Dinçel Kaburat kadınlar 53 kiloda altın madalya kazandı. Galatasaraylı oyuncu Torreira Beyoğlu'nda bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradığı saldırgan gözaltında.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
2: Metro FM.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Emeklilere bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Tarım işletmelerine 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli kredi desteği verilecek. Geçen yıl 25 lira olarak açıklanan yaş çay taban fiyatı bu yıl 35 lira olarak belirlendi. 2025'te e-ticaret hacmi %52,2 arttı.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Metro FM. Limitsiz
9: hit müzik. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
5: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. Kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
2: Around the world.
9: Devam ediyoruz.
12: Uepa! 1, 2, 3, un pasito pa-

1995 tarihli Amerio Vivir albümünden 1996'da Porto Rico'lu DJ Pablo Flores'in Spanglish Remix ile Latin Pop'u ana akıma yükselten, 20 ülkede bir numaraya çıkan, dünya çapında 5 milyondan fazla kopya satarak Ricky Martin'in Amerika listesindeki ilk girişini sağlayan Living La Vida Loca patlamasının ön sözü niteliğindeki ilk single'ı Maria radyonuzaydı. Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de 2006'da İtalyan prodüktör Alex Godino'nun Crystal Waters vokalleriyle yarattığı mashup. Rune'a ait 2003 tarihli Calabria'nın saksafon hook'unu Crystal Waters'ın Destination Unknown vokali üstüne oturtarak 2007 yazına imza atan parça. İngiltere'nin 4 numarasına yükselen Alex Godino ve Crystal Waters'dan Destination Calabria.

0: 2023 XL Recordings imzalı. Berlin'den. Koreli DJ Peggy Gou'nun büyük label çıkışı. İngiltere 5 numarası. Britanya'nın 70 yıllık chart tarihinde ilk altının tamamı kadın solo sanatçılardan oluşan haftasını yaratan parça. It Goes Like Na Na Na radyonuzdaydı. Dikkatli kulaklar hemen yakaladı. Tabii biraz da yaş gerekiyor bunun için. Bu parçada sample'lanan hook melodisinin sahibi sırada 1998'de Alman prodüktör Andre Tanneberger'in kazara keşfettiği İngiltere listesinin ilk trans bir numarası. 2 hafta zirvede kalan 1999'un 5. en çok satan parçası. Andre Tanneberger yani ATB 9 PM Till I Come.
1: Around the world with Arkın.

0: Aziz. Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
2: Around the World devam ediyoruz. It's Friday.

0: 2021 yılında yeniden doğan 1992 tarihli Nightcrawlers parçası Push the Feeling On'un MK Remix'inden sample olan, Mufasa ve Hypeman'ın TikTok dans kliplerinde viral olarak keşfedilen vokalleriyle Belçika ve Polonya bir numarasına yerleşen, dünya çapında ardışık 10 ülke ilk 10'unda boy gösteren Ritual parçası Friday radyomuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'ı Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. 1997'nin Eurodance manzarasını şekillendiren bir parçaya geçiyoruz. Dünyayı sallayan, İngiltere'de 2 numaraya yükselene kadar yaptığı satışla BPI Platin sertifikası alan parça. Döneme imza atan bir sound. Ve Sash, Rodriguez vokalleriyle Ecuador.
1: Dami tumano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: ol. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: 4 milyonu aşan dans klibi üreten viral hashtag'in çıkış noktası. 2008 tarihli Jay Sean, Ride It parçasının yeniden yorumlanmasını sağlayan Kosova Arnavut asıllı DJ Dardan Alyun'un 2019 imzasıyla. İngiltere'nin 2 numarası 3 kat platin sertifikalı Ride It radyonuzdaydı. Around the World'desiniz, dünyanın en çok dinlenen single'ları Metro FM'de. Ben Arkın'la radyonuzda. Bugün 13 Mayıs. Dünya çapında kutlanan iki çok önemli gün için tarihte geri dönüş zamanı.
1: Around the World with Arkın.
0: Throwback Today. 13 Mayıs Dünya Kokteyl Günü. Hafta ortası happy hour'lara selam olsun ama asıl beni ilgilendiren çok önemli gün. Dünya Humus Günü. Nohut ve tahinin beklenmedik senfonisi. Ama asıl kutladığımız bir doğum yıl dönümü. Günün throwback'i 1950'de bugün doğan. Görme engelinin yaratımına engel değil, tetik olduğunu kanıtlayan müzik dehası için. Stevie Wonder bugün 76 yaşına basıyor. 2014'te İngiliz prodüktör Philip George'un ilk single olarak piyasaya çıkan 1969 tarihli Ma Chérie Amour'dan alınan sample için Wonder'ın bizzat onay verdiği. İngiltere listesinde 3 hafta 2 numarada kalan, yalnızca Uptown Funk tarafından zirveden uzak tutulmayı başaran parça. Dünya Humus Gününüz kutlu olsun. Wish You Were Mine. Oh,

0: Reklamlar.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Dünyanın en çok dinlenilen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
6: Devam ediyoruz. Bye.

0: 2007 tarihli İsveçli Petra Marklund'un, yani sahne adıyla September'ın, eski sevgilisine yazdığı en hassas sitemnamelerden biri. 2008 Hard to Beat Remix ile İngiltere 5 numarasına çıkan parça. 1999'dan bu yana Ace of Base'den sonra Amerika'da RIAA altın sertifikası alan ilk İsveç menşeli parça. Cry for You radyonuzdaydı.
1: Around the World with Arkın.
0: Hafta içinin tam ortası, eve dönüş yolunda Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de size eşlik eden dünyanın en çok dinlenilen single'larıydı. Yarın müzikali dolu bir dünya turu için Around the World dijital ses kalitesiyle Karnaval App'te ve radyonun nostaljisiyle dinlediğiniz elin frekanslarında yine Metro FM'de olacak. Amerika Dance Mix Show Airplay listesinin bir numarası ve Metro FM Top 40'imizde 9 haftadır yerini korumaya devam eden ve son 2 haftadır zirvede yer alan parça, 1995 klasiği Insomnia'dan sample'lanan Maxi Jazz'in hayata veda etmesinden sonra mirasını temsil eden ekibin tarihte ilk kez izin verdiği BB Rexha'nın yeni Dirty Blonde albümünün ilk single'ı New Religion. Daha fazlası için yarın aynı yerde, aynı saatte Around the World'dayız.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emeklilere bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Tarım işletmelerine 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli kredi desteği verilecek. Geçen yıl 25 lira olarak açıklanan yaş çay taban fiyatı bu yıl 35 lira olarak belirlendi. 2025'te e-ticaret hacmi %52,2 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
7: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
8: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
6: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
5: Just feel the music on your favorite radio station, Metro FM.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Limitsiz. Metro.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Yeah. Nah.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
3: Metro FM.

Zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Volkswagen.
2: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni Cuma günü yapılacak. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Gençler Birliği Trabzonspor'u ağırlayacak, maç saat 20.30'da. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Merve Dinçel Kaburat, kadınlar 53 kiloda altın madalya kazandı. Galatasaraylı oyuncu Torreira, Beyoğlu'nda bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradığı saldırgan gözaltında.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS oto ekspertiz.
6: RS oto ekspertiz risk haritasını sunar.
4: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
0: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Reklamlar. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Metro FM.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.
2: Ne ister ister ol.
3: Rade Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Metro FM. Limitsiz hit müzik.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit
2: müzik. Nightfall. The lights are low.

0: Gustavo Lima.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro FM.

0: Well, I'm gonna soup Izzy up.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: What's going on?

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the
2: world. Şimdi çok havalı bir şarkı çalacak. Hadi müziğin sesini aç.
3: Limitsiz dit müzik.

0: Fetih FM dinle, geç kalma, hep genç kal.
1: Limitsiz hit müzik. Kura kura, tutkiru ni hiyashite bura bura, kyuke shinai aki aki habara, nani iten?

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Rock a Gucci, the Prada, a Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.